0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı körsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Ulutlar ıntımağı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolga koyuldu. Ulutlar ıntımağı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

görüp erdi. Kıştaktan gönül bölüp durattım. Bu yolku cunçu mayramın özgücü cılı manayda ötkördük. Cerkin odanı, odanlık şağırçası Boylak iştahının kıştak turunu Büzrekhan Kahırman mınday dedi. Göpçülük menin çoğu cunçu mayramın ötkörü bayabay kubandım. Çoğulup başkoşkun bakıttı tuyundum. Başucu Xi Jinping negizgi katmar uyumun jalpı betke güçtüyü kurup, negizgi katmar partiya uyumunun sayasi jöndömün jana uyumda o jöndömün güçötünü basa körsötkön. Bir jıldan beri Aptonom rayonduk partı kömçünüğü tavıştı onu este bekem saktap, negizgi katmar uyumduk sestimasyon özgülüksüz tığızı tokıp bekem dep, partiyanın Şinjan'da birlik türgüzü negizden ansayın bekem dedi. Genen getken aylık iştak çergesinde iştak partiya uyumlar başta ak bolıp, kollektif ekonomikanı zor oytup, konuştanuğa jaylu, kesiplenik oyun gaylu,

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Kanalışma Qoğumduk Qonuş Çöyrösünün quruğunu jılıştatıp, Arlot elinin çoğu jaşap, çoğu üyrenip, çoğu qurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kuvanuğday qoğumduk şart jağdayın jaqşırtalı.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghuay ulutu uluğu güldönüsünü şikaşıru, jalpı, Jonghuay ulan kızlarının ortok talpını usu, mamlekettin birlik tüylügün korgu, ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü, jalpı Jonghuay elinin ortok, жоопкерчилиги.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua ulutu, Jonghua madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu Sosyalizmdi çın jürekten moyunduğunu bekem değil.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ulu güldönüsünü şikaşıru jalpı, Jonghay ulan kızlarının ortok talpını usu, mamlekettin birlik tüylügün korgu, ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü jalpı jungu elinin ortok joopkerçilige.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürekten moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu İntimaklık Tuğusun Biyik Götörüp, Arlıttım Cumhuriyet Ulutu Çoğun Yübülüsü'nde Anardın Aşınday Tıkız Boğurluşusun ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Japada, rakatta birge bolu, saymık menin namusta birge bolu, ölüm menin ömürde birge bolu, tağdırlaş boluday ortak tulku düşünügün bekim turguzala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulu İntimaklık Tuğusun büyük götürü, Arlut'tun Cumhuriyet Ulu Çoğuyu Bülüsü'nde anardın aşınday tıkız boğurluşusun ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Japada, rakatta birge bolu, saymık menin namusta birge bolu, ölüm menin ömürde birge bolu, tağdırlaş boluday ortak tulku düşünügün bekem turguzala.

0: Girişip ekonomika go menügüsünde gem bolsa bol boyturan jarım dünyaga aylandı. Abdurrahman Rayındık Ayaldar Baldar Hizmat Komitetinin Nurum Basar Müdürü, Abdurrahman Rayındık Ayaldar Birikmesinin Törögası Aynur Maksat mınday dedi. Biz anar gülü, kız gelinleri, karız akça altındaki kız gelinler atayın akça mamile tüşümün alıp çıkıp kız gelinleri Marikalu Karakanacına, bazanı kesip gelesi kamdo gelesine cuğur oluşturup koldop, bargan sayın göptükün kız gelinlerin arğaysı salar arğaysı, kesipteki mıhtılar gaylanusuna ciyardan biz. Hacarlandırı üyü koşulgan kız gelindir çakan üyü, kız gelindir ustakanasın sızıl jaratıp, eneleri çarba jaratu aylanma karcı türün jolgo koyup, eneleri kızma doğurdu. Üyüde ökületin cumuştu, ikemdi cumuştandır üylüsün cayıltıp, kız gelindirdin cumuştan uçarba jaratusuna jardan berebiz. 15-5 yıllık jospo ordu. Baştuu jaŋ açılış tüyünün takan çıktap Abtonom rayonu Şinjaŋ Uygur Abtonom rayonunun kız gelindiri baldar dönüktürü 15-5 yıllık jospo orun tüzüp, саламаттык агартуу, экономика, чечим чыгарууга катышуу жана башкаруу сыяктуу 8 жактан кыз келиндерди жалпы бетке өнүктүрүү стратегия чарасы жана кызмат зарыл түйүнүн айкындаштырып, саламаттык агартуу, закондук коргоо сыяктуу 7 жактан балдарды алды менен өнүктүрүүнү илгери сүрүүдөгү тактика, чара жана кызмат зарыл түйүнүн ортого койду. Abdurrahman Rayındık Ayaldar Baldar Hizmat Komitetinin Oğurum Basar Müdürü, Abdurrahman Rayındık Ayaldar Birikmesi Parti Grupası'nın Şujisi, Leylin Huyi Mınday dedi. Jospordo üy bülö tarbiyası, üy bülö üstili, kuruluşunun negizgi katmardı jöngü saluu barışındakı atkargan rol mekanizmin gemeldendirip, üylönü, töröt, gütünü, agartu, bir tulkulaşkan üy bülö koldoo sayasa sistemasın kuruu ortogo koyuldu. Kız gelindir baldar işlerin önüktürü jağına sanarı akıl jöndömdü kuvatı yığar balı saralıktan dağırlı. Sanarı bağartu baylığı, akıl jöndömdü cumuştandırı tehlüsü siyaktuğu koldonu, maydan görünüşünü liktep çaratıp zamandaştırıp kuruğu yetişkendik arkulu da göp kız gelindiri baldar jana üyblögü kalısın narıp çetkirebiz.
1: 9-nji aydın 24-nji günü 2026-njy jyldyk Abtonom rayondun jaŋy dooru jakşy ösbürümdör çıkan iş izlerin jarıyalığı azemi Ürümçüde öttü. Emi ıstansiyabız kabarçısı jaŋy eŋden kabarınan uŋuzdar. Nak maydanda 10 çıkan ösbürüm baldardan çıkan iş izleri jarıyalandı. Bul 10 çıkan ösbürüm bala çıkan jürölgölü madaniyatty öörçütü, kızılgenge muraskerdi kılu, kitep okuu, çımırkanuu, ilimde kızuu süyü, başkalarga jardan berüünü kuanıç bilüü, özün kudurettendirüü siyaktuu jaktarda beynesi körünüktüü bolup, partiyanı süyü, mamleketti süyü, çımırkanıp jakşı üyrönüü, jalpı betke yönügüdöi jaŋy doğru jakşı ösbürümdördün sımbatın körsöttü. 2026 жылдык Абтоном райондун жаңы доор жакшы өспүрүмү, Шинжаң Шванда шөгө караштуу орто мектеп толуксуз 3-чү жылдыктын окуучусу Ваң Жанчың 4-чү жылдыктан баштап эле учак модели менен учурашкан. Келечекте ал көңүлүндөгү аңсоо үчүн уландуу күрөш жасайт. Атсалышам. Аңсоом келечекте аба жол инженери болуу, мамлекет үчүн ан сайын бийик уча турган, ан сайын тез учанын Лютиян күн. Renecan Cüme, mamlekettik emgek ülgüsü Ekber İmin Siyahtu Silu Qonoktor, Jaŋy Door, Jakşı Ösbürümdörünö siylik tarattı. Mamlekettik moral ülgüsü Liu Tien Kün mınday dedi. 10 balanın arbaldar uşul ösbürümdördü ülgü kılıp, özün üzdüksüz taptap koomgo gerektüü adam bolusun ümit kılam. Bizdin mayramıbız.
0: Bu da bir kança günden beri Abdurrahman rayonumuzun ciğeri ciğerleri Moğol Türk'ün üstü kıymıldarda ötkörüp, Çoğunçuğu mayramında ötkörüldü. Geçelikte ündü okulgan ır, uzun saptuu ır menen atamekenди daŋızılı, ay nurundakı jüngü, saltanattuu bolbar aybattuu tolkundangan atamekenди daŋızılgan şaŋdуу ырлар ары айлуу түндөгү мемиреген сезимдүү болу жоңчуу майрамын абдан маанилүү өткөргөндөй сезиндим. Жоңчуу майрамын куттуктоо үчүн Санжы шаары Янбей көчө башкармасы Юан Дин коомдук конушу ай толгон жоңчуу майрамында кошуналар сыйлашып улуттар ынтымакташып баш кошуу жоңчуу майрамдык негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырды. Караштуу райондук Карлот кадр журчулугу бир залга баш кошуп көпчүлүк өз ара шайкешип камыр жууруп камырдын кыймасын бөлүп уруп басып формасын келтирип көп өтпөй эле формасы ар түрдүү абдан кооз көрүнгөн ай токочтор жасалып чыкты. Көпчүлүк өз колу менен жасаган ай токочту даамдап аңгеме дүкөн куруп, оюн ойноп балакайлар бийбийлеп дегендей маанай абдан куунак болду. Коомдук конуштун тургуну Эркин Кабдиш мындай деди. Ай токоч жасап ай токоч жеп улуттар ынтымактуу бир үй бүлө кишилериндей болдук. Балакай Магу Хуан мындай деди. Өз колум менен ай токоч жасадым, дагы номур аткардым, дагы мамалап курчакка ээ болдум. Жоңчу

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişilere, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çetele.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünübüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünübüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

hormatlı varmanlar. Jaşo kürüş, jaşo sapar. Jaşonun çeksiz saparın basıp, can dünyaya jakşı ümitlerdi jazıp, oşol ümitlerdün biyiginin görünü üçün sapar düzüp koyboy jalgaydı ekemiz. Muna oşul sapar ulu sapar. Eme, uga turganıñızdar Dilişat Raidin menen Tursun Diyhan atkargan, toktoboybuz sapardan degen koş kişilik uygurcağı.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şütin Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsünü şikaşırı Cialpı Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu Memleketin birlik tüylüğün korku Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılıkı tanımı Ulutlar İntimak'ın ne güzel.

Jonghayl Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua Ulutu, Jonghua Madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu Sosyalizmdi çön jürekten moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Jonxo ulutu ortoqtulqu tanımın bekem uyutu, sotsializdik zamandaşkan Şinjan qurup çıqala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ulusu'na bir niyette ortak çeteli.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan,

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar Antımak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

çoğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.